0: ilk celebrity'de şey ise Melody. Aftoradyo.
1: Aftoradyo.
0: Aftoradyo.
1: Aftoradyo.
0: Aftoradyo. Aftoradyo.